Birmingham Harman dedi. Harlin. Ha burada. Sen o Harlin Har. Sen dinler o ilgili öyle seviyordun.